0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vasteke, siz için bana şuna kanki kılıklarız canımı tegip gitti.
3: Az aşk, nime kıldım? Nimege sütge varıp arizi verdi acıraşke?
1: Vay, nimege vermeyim lan. Geçe nime kıyanızı bilas mı uzı? Kariye uyağım ya nime kıldı.
3: Önü vakti, sınıptı. Ben nimele taklım var bunarsak.
1: Tövbe kıldım. Yok, geçe manya karab, müşikçiyem deyip erkeledeyiz. Uşancı sütge verdim.
3: Vay, sen ahmamıza kursan bulmayacağım bunda.
1: Vay, nimastan kursan bulaman ha? Nimastan kursan bulaman. Dördüncü kavattan taşıp, kanı doğru ayaklar türün için müşikçeyim deyisiz.
3: Azadır, uzur, bunu sana havarmıyordu. Uzur.

0: the corner.
1: 나서와 아스조데. 나서와 마음에 기분 군달기. 나만 저 불러라 자르고 겠다.
2: 하, 아담만 보는 거를 봤어 우리들아.
1: 왜 우리들아?
2: 그저 아담이 캠게. 오늘 오크도 우친 산에 도스케기 çıkardım 하듭 소르스들아. 하, çıkardılar. 이르데기 siz ham çıkaralı dedi.
1: 아, 데미 오크시다라서 hunar körsatgandir de oke.
2: 에, menga nima baribir gapirganim bilan quloqiga gap kirarmidi ukammi? Shu kulladachi, uyimizdachi kompotlarimiz kamayib qovatdi. Ukam shu manimcha kompotlarni olib quloqini yuvotgandir de.
1: Ey nazo, kompot deganingachi chanqaganim esimga tushib ketdi. Ichki bu narsalar bormi?
2: Bor, nima ichasan?
1: Sen oldin menyuni o'qib bergin, keyin aytaman, xo'p?
2: Ey, agar bilsang, bu xonadon. O'qiging kelayotgan bo'lsa, ana, kutubxonaga borib bemalol o'qishing mumkin, xo'pmi?
1: O'zing nima ichasan deding-ku? O'shanga nima borligini bilishim kerak-ku, to'g'rimi?
2: O'zimdan so'rasang ham aytardim.
1: Bo'pti, nima bor ichki?
2: Faqatgina vodoprovod suvi bor ichasanmi, boshqa suvlar yo'q?
1: Nima?
0: 2 dugona.

0: Natural Sin Catcher.
1: Merkez Radyosu'da.
2: Kuldur geç.
3: Qaynona qizinikiga kelibdi. Kuyovi ko'rib. Assalomu alaykum oyi, yotar bilan keldingizmi? Hali jonlaringa tegmayman. Choy ichmasdan ketasizmi?
4: Pizza.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Cinli konuda, şimdi cinliler dursa, haliye sağları bor mu deyip tekşirip dursa, biz hani cinli konuda yakında ansambl payda okuduk. Ansamblımız bana, Sındır Kasır, Ertuğrul ansamblımız dese ansamblan çıkıp girip oturup okuyup. Haliye boşlattı ansambl. Haliye kebisi karap dursa, bula soğayıp da ansambl kılıp kuşak et etkenirken, bula soğ. Dümdü karap dursa, hama seyretkenlemişti. Suzu fakat kızıl sarı kok, kızıl sarı kok, kızıl sarı kok, kızıl sarı kok. Karap durup, kuşak tükayıp diyeyim, kızıl sarı kok. Haliye karap, kuşakıyla zor, gel buluşun kumasu bileyken. Suzuca bırkıl mı? Kızıl sarı kok, bırkıl eken adıysa. Okey o sözüm az, suyete muzgeye diyeyim. İşkonada sekreter kere edip yazıp koysa, bir it kırıp gep diyor. Assalamu aleyküm, yasım sila, tuzayım sila. Sekreter kere degen eken sila, çünkü kere udum. Dese, iye. Abi sekreter kere doğru, lekin siz it bu siz. Biz de sekreter maşinket yazı işte, bülüş kere. Yazamız de, haliki it maşinket yazı bir etkenmiş. İye. Bunu örgengen bulsuz mümkün. Yani biz de sekreter degen, bu kompüterde bülüş kere dese, haliki it. Gap yok de, kompüterde programman kırgızıp çıkar bir etkenmiş. Endi buni ham o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Bizda bilasizmi, endi biz chet davlat bilan ishlaymiz. Bizda sekretarlar chet tilini ham bilishi kerak-da desa, itam, gap yo'q, miau. Yarim kecha qorong'ida bir qabrdan o'lik shunday turib qarasa, chimjit qop qorong'i kecha yulduz, osmon, oy charaqlayotibdi. Og'aynisini chaqir, "Voy og'ayni, voy og'ayni, ho, voy, Shezod, tur." Taqillasalik qabrdan ham shunday chiqib, "Nima deysan?" Yur shahar aylanib kelamiz, qara, tinch, totuv bir aylanib kelamiz. Gap yo'q deb haligi ham qabr toshini ko'tarib olayotganimish. Qabr toshini nima qilasan desa, hozir shahar notinch, pasportni rejim, dokument so'rab qolishim.
0: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu da.
1: Kuldurgiç.
2: Kipiyonista suhbet eden. Agar eşekinin aldığı bir çelik su ve yana bir çelik ara koysin, kaybırın içeri ha?
3: Sudur, su ne?
2: Nega? Çünkü o eşek. Ha!

0: radyosu da. Kuldirgich.
1: Yaş kız, sizi kandı çakırışadı? Uydugiler mi yoki dostlarım mı? Masalan dostlarız. Dostlarım beni restoranga çakırışadı.

Hiç. Bilasanmi azizam, yoshligimda chet el filmida suratga tushganman. Ola, xorij tilini bilasiz deb hech ham o'ylamagan edim. Bu unchalik qiyin emas. O'zi bor yo'g'i 3-4 so'zni bilardim. Yeah, this is fantastic.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
2: Alo, Nazo, Nazo.
4: Asıl Zode, tinçliyim, beni mi yalavazsa?
2: Nazo, küçüğüm yok, katıp koydum. İşi çıkıyor, odan topu olmayan mı? Vay, ben indi ne makilem, Nazo.
4: Oldu, oldu, oldu. Taşvişlenme ya, topuladı, oldu. Uyuyor bir oge, haber vermedin mi?
2: Hı, gazeteki elan verdim.
4: Ne madde, verdi elanını?
2: Kim topsa, topkengi $100 sünçü veremedi, verdim elanını.
4: Topuluklar, bu mu sen gazeteki verip sanki bu?
2: Gazeteki vergenim bile hali çıkan yok bu.
4: Kaçan çıkarken elan sormadın mı?
2: Şunu sormayanı borsam, Koravol'dan başka hiç kim yok. Ha, mamanı küçüğümü kıdırıp getkenmiş.
4: Ha, $100 işte kimcim oturadı diysen, asıl zorda o zor, o sıra topkengi $100 verirsen mi?
1: İki,

0: dinlaymız.
1: Dinlaymız.
2: Oylaymız.
1: Oylaymız.
0: Müşahada kılamız.
1: Müşahada kılamız.
2: Efirde İctimai Dil Darman sahifası.
1: İctimai Dil Darman.
3: Har bir bola tarbiyaning birinchi saboqlarini oiladan oladi. Oila yangi tug'ilgan chaqaloqning kelajakda qanday inson bo'lib yetishishini belgilab beruvchi omildir. Farzandining sog'lom inson bo'lishini oldiga maqsad qilgan oilaning kichik a'zolari albatta komil, fozil va sog'lom bo'lib ulg'ayadi. Zero muhiti sog'lom bo'lgan oilaning bolasi albatta sog'lomdir. Sog'lom bola esa mustaqil vatanimiz kelajagidir.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vostaki. Manchi, bugün anı nodir şok boru fol bün. Uşengi fol açırganı bordum.
3: Yok e?
1: Haa, bilas mı nama dedi? Yakında sızı kolizgi katta kon pul çişereken.
3: Zoru, buluşu mumkin. Manchi, anı kungi latariyemizgi pul yudugi çıksa gerek o.
1: Manam şunakadı buyladım Vostaki. Keyinçi, sızı lavozimizyem kutarılışını etti.
3: Vay, Zoru, rostanım boşluğumuz pensiyge çıkarttı. Belki manı oğulugi koyup kalışar, çıkartmaz.
1: Ha, buluşu mumkin.
3: Ozoş, yana nima dedi?
1: Vostaki, yanachi, siz yaqinda mandan tashqari yana bitta ayolga uylanarmishsiz.
3: Bu gapi ham to'g'ri. Ana ishxonamizdagi ziyoda bor-u. O'shanga anchadan beri gap otsammikan deb yurdim. Voy tilim qursin. Aniq nima dedi deng, folbini?
1: Siz o'zi hozirgina nima dedingiz?
3: Yo'q, hech narsa demadim, Ozoş. Menimcha folbini bu temada noto'g'ri gapirgan shekilli.
1: Shu joyda kechirib qo'yibsiz, Vostaki. Endi o'zingizdan ko'ring.
3: Yo'q, yo'q.

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: videosu de.
1: Fıldırgıç.
2: Jabon, oğanı uzun doğruyunuzda ağızgını yapılabilir.
3: Men Moynalı, İşmet, Toşmet, Surxandaryanın Baysın kuşlardan dağım. Canları cırda calpayıp, cılkı bakıp cırpam.
4: Otan hakkında ağızgını yapılabilirsin.
3: Otam anca onu merhamet duvandan vuradı. Taza dep konulardan. Bağlı şampuyu uğrar. Cova bakı.
2: Onu sakladı, onu sakladı dost.
3: Anamlama gerek sana. Anam her resmini çamatından. Ben sana her resmini kapparamam. Barasan mı? Canlı mı?
4: Uzun hazır. Ne işle bile masrafızan katta sana?
3: Ayağımda hazır bizden bana toştuğunda sağda okulum trincilin kıvırımıza. Ahtan kamçılılığı hala diyemişim.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangame ustalere.
2: Hoş. Bana avukatımız yem kayna yaptı. Şimdi avukatımız kayna genden ki yine şimdi birinci bölüm albette bana şimdi acayip sahnelerde yakala verirse yerli hizmette yürgenimiz yem ençi buldu. Bana yine iki elinden birinci ben uzun koşu kayıt çıkıyorum ben de. Doğru mu yok bana?
3: Ya bir kere ait siz de ustaz birinci bölüm sahnelerde bana biz çıkamızdı. Bunu ancak yıl aldım şöyle yıl almasam zibamısanam gözeler içi de zibamısanam diye koşuğumu etkenim de olma Salim Hanımçı koşuk etme geldiniz mi Hanımçı Anvar Eke?
2: Yo yo bu işim
4: yo akıcanlarımı ben birinci sizlerden birinci ben koşukçı bugün benim Anvar Eke iki tane var akıcanlarımı akıcanlarımı şu küçük günlük beytimde haklılar dostluk sarayı hazırlık istiklal saroyda shunday chiqib haligi oq yaxti arabcha kiyimlarda chiqib ya zahratel yusvani ya zahratel yusvani degan qo'shig'imni aytganimda Anvar aka siz hali o'sha rahmatli ustozim Muhiddin Xoliq bilan hali o'sha payt udan chalib yurardingiz. Anvar aka sizdan ham birinchi chiqqanman aka jonim.
2: O mani ko'chalaring bisyor bisyor biri abad biri abgal degan qo'shiqni aytganimda sizlar umuman qo'shiqchi bo'lmaganingizda tushunib qo'yinglar o mani nervimni chiqarmanglar.
3: Bo'ldi bo'ldi ustoz hamma joyda sizni hurmat qilamiz.
2: Ovqatlarimiz ham pishay deb qoldi. Bugungi ovqatimiz ajab sanda bo'ladi-da.
3: Nima dedingiz ustoz?
2: Ajab sanda. Lekin shunisi menga qiziq bo'lyaptiki, mana bir qo'shig'im bo'lardi. Seni ko'p sal

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, sizin bir profesör mü, docent mi? Bu siz bulmaz mı da? Şu paketçi hamma sizi tanıgen bularıdı.
5: Ne makalasın o şu profesörlüğünü? Bitti kitabı kucağılıp, umurum ötüp yeter miydi?
2: Vay Vostaki, ulaçı bitti kitabı kucağılıp, umurum ötseyem, harikolde yutuk aklı bor, fikirler dairesi keng.
5: Uların dairesi giyen boyuna koyayım. Uların fakat yine aklı bor, xolos. Pulları çi pulları? Pulları ise yok.
2: Ha, rostanam Vostaki. Bunu qarang, tabiat baribir tenglikni yoqtiradi da.
5: Tushunmadim men sen. Nima demoqchi?
2: Mana masalan, ularni aqli bor-u, lekin pullari yo'q. Sizni juda ham pulingiz ko'p, lekin aqlingiz.
5: Yo, yo, yo, yo, nima deyapsan-u? Voy.

0: Merkez Radyosu'da
1: Pıldırgıç.
2: Bolla, bulaslar mı? Beni yine o şey İtalya devleti gibi borgum geliyor yaptı.
3: Ne oldun, İtalya borgum mısın?
2: Ha yok, oldun ama borgum geliyor.
3: Ne kadar İtalya bir tane kımarlıydı, hamamız gelişir. İşte yengil bulun bular diyorsun olsan, geliyle bunu nasıl akıl saunaya boruyordu?
4: Zor fikir.
2: Sen değil mi? Oldun saunaya borgum mısın?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, bugün instaçı kaşlogumu yokatıp koydum.
3: Önüme, talebelerden soramadın mı?
2: Soradım. Eğer kaşlogumu topu birisiyle, topu birgen adam ki bitti 5 baka koyamam desem, talebelerden bittesine mi dedin?
3: Değil mi?
2: Ustaz, kaşlogu ozi kereyemiyor, içidigisi kereyemiyor dedi.
3: Ha, doğru diyor, ozadı. İçidigi kereyemiyor, kaşlogun kereyemiyor.
2: Kaşlıydın makalama, içindeki koprak kere, ozu puldan sıkılıp durunma.
3: Ozoş, bilesem mi, şüphe bir hayalim zor fikir geldi.
2: Kanaka?
3: Sen ve ben bir de gruh kılamızı, koşuk gülüyümüz.
2: Ay huda, koşuk etmeyen bize kalıyordu. Keçe bozorda yürüyen araba keşle, koşuk kılıp etip çıkıp estradamızda yorgun yıldızlarına eğlenişmekçi.
3: Hemen ne makbette zor ki? Zato, haşbaş digunca estradanın yorqin yıldızı bulamız.
2: O zulü kereliçi hizmet kursetme genu?
3: Hammasi emas ku.